kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 8.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Bir başyapıt. Dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 14 Eylül 30 Ekim İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Meyda sponsoru Karnaval.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

0: Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: RD Vakıf Katılım. Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Herkese merhaba. Karnaval Kulis'te bu hafta konuğumuz Feride Hilal Akın. Peki 2017'deki Feride'ye bir öğüt vermek istesem ne söylersin?
1: Kesinlikle bana çok ihtiyacı vardı bu arada. Hani şu an burada olsa sanırım favori insanı olurum. Hani çünkü kendi değerini bilmesini, kendi değerini sadece kendisinin belirleyebileceğini ona söylerdim.
0: Labanmik yemeyen o kıza ihtiyacı vardı.
1: Labanmik yemeyen kıza mı?
0: Business işler. O kıza ihtiyacı var.
1: Aynen öyle.
0: Peki bu Rüzgar'ın kızında bir gönderme var mı birilerine?
1: Bayağı. Bak bayağı. Hatta yani inanılmaz isimler. Ama yani bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Hani şimdi öyle film yapmak istemem. Ama gerçekten hatırı sayılır insanlarla yaşadığım bazı durumları ele alarak yazmıştım.
0: Bence çok iddialı sözler bu arada zaten.
1: Değil mi?
2: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com'dan

bir reklam. Anlatmamak için Elmas Sigorta. Bir reklam. Süper reklam. Zorlanı seviyor insan her defa. Gerçek.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 14 Eylül 30 Ekim İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20 için geri sayım başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai, haftanın en hit şarkılarıyla karşınızdayım. Geri sayımımızı kulvarında rüştünü ispatlamış iki güçlü ismin ortaklığıyla açıyoruz. Blok 3 ve Poezi İşbirliği Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta 20 numarada geri sayımı başlatıyor. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Dört

Süper 20'de bir basamak yukarı çıkıyoruz. Pop müzikte kendi çizgisini yıllardır koruyan, sahnede güçlü karakteri ve kendine has yorumuyla her dönem adından söz ettiren bir isim geliyor şimdi. Gülşen. Tempolu yapısı, iddialı sözleri ve modern pop düzenlemesiyle son teklisi İtaat Yok'la Süper 20 mücadelesini 19. sırada sürdürüyor.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en iyi şarkılar Süper 20 ile sıralanmaya devam ediyor. Sırada arabesk vokali günümüz altyapılarıyla sentezleyerek dijital mecralarda dinlenme rekorları kıran Semih Cenk var. Yoğun ilgi gören şarkısı Çıkmaz Bir Sokakta bu

Her 20'de pop müziğimizin mutfağında yetişen dev bir yetenekle ilerliyoruz. Yıllarca imza attığı beste ve aranjelerle starların albümüne yön veren Asil Gök, solo performansıyla da vokal gücünü kanıtladı. Zengin orkestra altyapısı ve icrasıyla öne çıkan teklisi Ne Oldu Böyle bu hafta 17. sırada yerini koruyor. Benim

sınırlarının biraz dışına taşan yapısı ve alternatif tınılarıyla geri sayımın kendine özgü parçalarından biri oldu. Şarkının modern prodüksiyon anlayışı da bu farklılığı destekliyor. Bu hafta 5 basamak gerileme gösterse de Süper 20'de Mebrure 16. sırada güçlü duruşunu

Süper FM'de bağımsız kulvarda yıldızı parlayan isimlerle tırmanış sürüyor. Barış Anınç ve Oğulcan Nihat imzalı yeni teklisiyle Süper 20'de kendine sağlam bir yer açan Poizi sahnede. Ritmik ve rahat akan vokal yapısıyla öne çıkan şarkısı Başımda Belalar Poizi.

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de şimdi müziğin farklı renklerine doğru ilerliyoruz. Geleneksel ezgilerden modern popa uzanan geniş müzikal dünyasıyla her çalışmasında farklı bir kapı açan Mabel Matiz sırayı alıyor. Ritmik yapısı ve nostalji esintileriyle Mabel Matiz'in alışılmışın dışına çıkmaktan çekinmeyen tarafını gösteren yeni şarkısı Haleylim Süper

pistesi Süper 20'de 13. basamağa geldik. Yıllardır sahne performansıyla kendini kanıtlayan, özellikle güçlü vokali ve pop şarkılarındaki yorumuyla geniş bir repertuar oluşturan Berkay var sırada. Melodik yapısı ve güncel pop düzenlemesiyle nankördük, bu hafta yerini korudu ve yine Süper

0: bir reklam.
1: Allah dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Süper 20'de ilk ona yalnızca iki adım kaldı. Güçlü vokali kadar sahne enerjisiyle de öne çıkan, son yıllarda Türkçe pop'un en üretken kadın isimlerinden biri haline gelen Derya Uluğ var sırada. Tempolu düzenlemesi ve kıpır kıpır yorumuyla şarkısı şımarık, Süper 20'nin 12. basamağında iddiasını sürdürüyor. Sormasa

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara. Son.

0: Sevmem sen de onlardan.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de üst üste güçlü kadın vokaller sıralanıyor. Derya Uluğ'un ardından şimdi Elif Buse Doğan mikrofonda. Güçlü vokal icrasıyla son günlerin favori şarkıları arasında yer alan Yangın Yeri ile bu hafta

Tony Kinnaman.

Geldik Süper 20'nin ilk onuna. Rap müziğin sınırlarını farklı türlerle genişleten, kendine has vokal tarzıyla Türkiye dışında da adını duyuran Ezhel var şimdi. Bu kez reggae etkilerinin hissedildiği, ritmiyle farklı bir karakter kazanan Bana Ne Bu Sevdalar'dan eşlik ediyor bize. Ezhel Süper 20'nin ilk onunu 10. sıradan başlıyor.

Plus'ta hafta sonunun ritmini belirleyen Süper 20 listesiyle karşınızdayız. Türk sanat müziğinin efsanevi sesi Sibel Can'la hip hop sahnesinin usta kalemi APO'nun ikinci buluşmaları. Kıyamam'la müziği sürdürüyoruz. İkili bu hafta yerini korudu ve yine 9

0: Reklam. Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hafta sonunun bu keyifli saatlerinde Süper 20 geri sayımında yukarı doğru ilerliyoruz. Sokağın dürüst dilini şarkılarına aktaran Blok 3 bu kez daha melankolik ve duygusal bir akustik altyapısıyla karşımızda. Samimi içten anlatımı ve melodisiyle rekorlar kıran Kırgınım bu hafta 8 numarada üst sıraları zorluyor.

Hafta sonunun bu keyifli saatlerinde Süper 20 geri sayımında yukarı doğru ilerliyoruz ve ilk 5 başladı. Yeni nesil popun enerjisini temsil eden Manifest'le Türk popunun yaşayan efsanelerinden Ajda Pekkan'ı aynı şarkıda buluşturan özel birliktelik var sırada. İki farklı jenerasyonun vokal karakterini modern pop prodüksiyonuyla yan yana getiren şarkı Hileli zirveden bu hafta çekildi ve Süper 20'de 5.

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden sesler Süper 20'de buluşmaya devam ediyor. Güçlü yorumunu kendi besteleriyle birleştiren, sahne performanslarıyla yıllardır büyük bir kitleyi peşinden sürükleyen Tan Taşçı sırayı alıyor. Son teknisi Gidişat, sanatçının vokalini merkeze alan ritmik yapısıyla öne çıkarken geri

En Süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de zirve yarışının en sıcak yerine, yani ilk 3 dünyasına adım atıyoruz. Yıllardır sahne performansı, dansları ve güçlü pop vokaliyle Türkiye'nin en sevilen yıldızlarından biri olan Hadise zirvenin hemen yanında. Slow altyapısı ve güçlü nakaratıyla Hadise'nin sahne enerjisini doğrudan yansıtan şarkısı Ara Beni Süper

gruplarından Manifest, elektro gitar riffleri ve akılda kalıcı vokal melodileriyle dev bir tırmanışa imza attı. Dijital platformlarda en çok paylaşılan işlerden biri olan Toz Pembe bu hafta tam iki basamak birden yükselerek iki numaraya yerleşti.

Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan bir numaralı şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına hızlıca bir göz atalım.

Muazzam bir zafer var. Son dönemde Türkçe rap sahnesinde yakaladığı büyük çıkış, güçlü sahne performansları ve arka arkaya gelen başarılı çalışmalarıyla adından en çok söz ettiren isimlerden biri. Blok 3, rekorlar kıran şarkısı Sebebi Yar'la bu haftanın son sözünü söyledi. Blok 3, Sebebi Yar'la Süper 20'nin bir numarası. Haftanın en büyüğüyle sizlere veda ediyoruz. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Bu keyifli hafta sonunda bizlere eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya yepyeni bir listeyle aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın Süper FM'de.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getiriş, bir mutluluk
6: getiriş. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: Ne istersen Neon 1.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Kahkaha dolu bir geceye hazır mısınız? Aşkım Kapışmak ve yepyeni stand-up gösterisi Tek Hücreliler 24 Eylül Perşembe akşamı ilk kez Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava sahnesinde. Hem gülecek